0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Merhabalar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, merhabalar sevgili türkü ve şarkı dostları. Yeni, yepyeni bir konserle huzurunuzdayız. Bulgaristan'ın gelmiş geçmiş en büyük klarnet ustalarından Ivo Papazov'un bir oyun havasıyla hepinizi konserimize, programımıza davet ettik. Teknik yapımda arkadaşımız Desislava Şapkarova ve mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Türkülerimizle, şarkılarımızla sizlere güzel dakikalar diliyoruz. Ve gelenek üzere sevgili dinleyiciler, programımıza, konserimize ismini veren, başlığını veren türküyle başlıyoruz. Aslen Razgratili İsperih Belediyesi'nin Todoru köyünden olup şimdi Türkiye İstanbul'da yaşayan en güzel, sesli, en büyük eserleri ardında bırakan saz ve söz ustası Beyti Beytullah'ın sesi.

yine birbirinden güzel türküleri ve şarkıları seçtik sevgili dinleyiciler. Umarım gününüze renk katarız ve unutulmaz bir gün olur diyerek bir sonraki türkümüze geçiyoruz. Barış Manço söyleyecek şimdi. Alla beni, pulla beni, al koynuna yar diyecek.

Sevgili dinleyiciler, Deli Orman'ın gururu, Deli Ormanlı saz ve söz ustası Beyti Beytullah'ın sesinden güzel bir türküyle başladık programımıza. Altın Yüzük Yaptırdım.

Dinleyiciler, Deli Orman'ın gururu, Deli Ormanlı saz ve söz ustası Beyti Beytullah'ın sesinden güzel bir türküyle başladık programımıza. Altın yüzük yaptırdım, taşı sensin sevgilim dedik. Şimdi Rodoplara gidiyoruz. Hala Kırcalı'nın Borovica semtinde yaşayan Mümin Ali Müminaliyev'in sesinden Nazlı Fatimem türküsünü dinletiyoruz.

Deliorman Rodoplar sırada Dobruca var. Dobruca'nın en güzel köylerinden, en bereketli köylerinden biri olan Silistra'nın İskra köyünden Aliye ve Nuriye Adilov kız kardeşlerinde sıra sevgili dinleyiciler. Gide gide bir meşeye dayandım.

Ve sevgili dinleyiciler, Schumann'de doğup büyümüş, Schumann Tiyatrosu'nda çalışmış ve daha sonra Türkiye'ye göç etmiş ve yerli türkülerimiz arasında, yerli ses sanatçılarımız arasında en gür sese sahip Ahmet Tütüncü'den de bir türkü seçmeden geçemedim bugün. Köylü güzeli diyecek Ahmet Tütüncü. Buradan sevgili dinleyiciler, yıllar önce Ahmet Tütüncü'nün kızı Bodrum'da oturan ve müzik öğretmeni olan bir Şua Tütüncü ile bir röportaj yapmıştım o dönemlerde. Ve umarım en kısa zamanda bu röportajı tekrar dikkatinize sunar ve Ahmet Tütüncü'nün şarkılarıyla da süsleriz. Buradan Türkiye Bodrum'a bir Şua Tütüncü'ye de selamlarımızı ileterek köylü güzeli diyecek Ahmet Tütüncü.

Baba Ahmet Tütüncü'nün kızı, bir Şuat Tütüncü, bir müzik öğretmeni demiştik. Şimdi yine ses sanatçılarımızdan Adem Bayraktar'ın kızı Şenay Bayraktar'ın da Razgrad Tiyatrosu'nun bir parçası. Razgrad Tiyatrosu'nda sahne aldığını da buradan belirtmeden geçemeyeceğiz. Yani sanatçı bir babadan tabii ki evlatları da sanatçı oluyor diyerek Adem Bayraktar, biliyorsunuz değerli dinleyiciler, Rusya'nın Glojevo kasabasında önceden Razgrad'a bağlıydı Glojevo köyü, daha sonra kasaba oldu ve şu anda Ruse bölgesi topraklarının bir parçasıdır. Adem Bayraktar Glojevo kasabasının onursal vatandaşı.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, farkındaysanız sıra sıra Kırcali Razgrad Şumen Tiyatrosu'nu da teker teker gezmiş olduk. Biliyorsunuz Mümin Ali Mümin Aliyev Kırcali Tiyatrosu'nun bir dönemler sahne alan ve bu tiyatronun ünlü ses sanatçılarından biri. Ahmet Tütüncü ise Şumen Tiyatrosu'nun çok büyük geçmişe sahip sanatçılardan biri olurken Adem Bayraktar da uzun yıllar Razgrad Tiyatrosu'nda sahne aldı. Şimdi tekrar

Şumen Tiyatrosu'na geçiyoruz. İbrahim Mustafa söyleyecek bu türküyü. Birçok dinleyicimiz çok seviyor, çok beğeniyor ve bugünkü, bu sabahki konserimizin de bir parçası. Yeşil kurbağalar öter göllerde, kanadımı kırdılar, kaldım çöllerde.

Sevgili dinleyiciler, sık sık 3 ses, 3 saz ve 4 ses, 5 saz topluluklarından türküler dinletiyoruz. Programlarımızda yer alıyor, konserlerimize de dahil ediyoruz. Farkındaysanız belki pek fazla Rumeli türkülerini bilmesem de Balkan coğrafyasındaki diğer ülkelerdeki onların folklorunu bilmesem de Bulgaristan için 3 ses, 3 saz ve 4 ses, 5 saz olağanüstü bir olaydır. Eşi benzeri bir müzik olayıdır diyebilirim. Çünkü seslerdeki uyum, o güzel türküler herkesin beğenisini kazanmış ve kazanmaya da devam ediyor. Şimdi Cebel'den olup 4 ses 5 saz topluluğunun güzel bir türküsünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz 3 ses 3 saz ve 4 ses 5 saz topluluklarının babası, yani fikir babası sevgili Turgut Şinikar'dır. Gelin şimdi bu güzel Cebelli folklor topluluğundan Bağlamam 3 telli türküsünü dinleyelim.

Bölge bölge, kasaba kasaba, köy köy gezerken sevgili dinleyiciler, hem sizin gönlünüzü alıyoruz, hem güzel türkülerimizi dinletiyoruz, hem de ses sanatçılarımızı anmış oluyoruz. Böyle konserde güzel türkülerimizi dinletirken ve yerli ses sanatçılarımızdan en güzelleri arasında yer alan Emel Tabakova'yı da anmadan geçemeyeceğiz sevgili dinleyiciler. Sık sık benim anlattığım bir olay vardı. Benim, yani babamın daha doğrusu rahmetli bir Ahmet dayısı vardı. Ve Ahmet dayımızın bir torunu dünyaya geldi, ilk torunu. İşe gittiğinde derken tekezese işe gittiğinde sormuşlar. Ahmet aga, senin torunun varmış, adı ne? Düşünmüş Ahmet dayımız ve Emel Tabakova demiş. Yani bu olayı hep böyle büyük bir sevgiyle, gülümsemeyle anlatırım. Hatta

Hatta geçen seneler Şumer Radyosu'nda yaptığımız canlı yayınımızda bizler Emel Tabakova ve sevgili Sıdık Ahmedova'yı ağırlarken kendisine de anlatmıştım. Buradan Emel Tabakova'ya, Şumen'e sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz ve o güzel türkülerinden bir tanesini arkadaşımız Desislava bu konserimiz için seçti. Şu Şumen'in Bayırları Desin yerlise sanatçılarımızdan Emel Tabak.

şumene varmışken, ki biraz önce ismini de buradan anons ettim sevgili dinleyiciler, şumene varmışken ses sanatçımız Sıdık Ahmedova'dan türkü dinletmeden olmaz. Arkadaşım Desislava ile birlikte bilin bakalım hangi türküyü seçtik. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar, aşırı aşırı memlekete kız vermesinler.

Altın yüzük yaptırdım. Taşı sensin sevgilim başlığını verdiğimiz konserimizde sevgili dinleyiciler hepimizin çok sevdiği ve belki de bazılarınızın gençliğinin türkülerini dinletmeye gayret gösterdik. Hele hele Sıdık Ahmet'in sesinden yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar, aşırı aşırı memlekete kız vermesinler türküsü sadece komşu köye değil artık komşu ülkelere, Avrupa ülkelerine gidip orada yaşamak zorunda kalan herkesi duygulandırmıştır bu sabah. Bundan dolayı da en sevilen, en istenilen türkülerden bir tanesidir. Şimdi Hasan Rodoplu ise türküsünde Sıdıkam diyecek. Bizler de Türkiye, İzmir'e, Hasan Rodoplu'ya bizi dinlediğini biliyoruz. Selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz.

0: Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg/Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.
1: Değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, güzel türkülerimizi ve şarkılarımızı dinlettiğimiz konserimiz yavaş yavaş burada son buluyor. Başka bir konserde birbirinden güzel türkülerimizle huzurunuzda olmamız dileğiyle teknik yapımda arkadaşım Desislava Şapkarova, mikrofonlar başında ben Şevki Çakır, gününüz türküler kadar güzel olsun diyorum. Hoşça kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: Ağustos ayının son gününde merhabalar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Yayınımıza haberlerle başlıyoruz. Ardından Bedri Halis haftaya başlarken programıyla huzurunuzda olacak. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler, mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Boyko Borisov sahada birlik olmazsa eğer Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hiçbir şansımız yok açıklamasında bulundu. Topolovgrad'ın Oreşnik köyündeki yangın söndürüldü. Tuna Nehri'nin seviyesi tekrar yükseldi. Razgrad'ın merkezindeki yeşil kuşağın korunması için imza kampanyası düzenlendi. Bulgaristan Müslümanları Baş Müftülüğünden Milli Temel Dini Bilgiler Yarışması Momçilgrad'da düzenlendi. Şimdi haberler. Gazetecilere konuşan GERB lideri Boyko Borisov sahada net bir demokratik birlik olmadan parti adaylıklarının yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hiçbir şansı yok dedi ve partide seçimlere katılmak için farklı seçenekleri görüşmeye devam edildiğini sözlerine ekledi. Sağın tümü sola karşı çıkabilmesi için aklı başına gelmesine yaklaşık 10 gün kaldı ifadelerini kullanan Borisov, aksi takdirde İlyana Yotova daha şimdiden tebrik edilebilir dedi. GERB lideri Cumhurbaşkanlığı seçimleri artık önceki seçimlerden farklı ve mevcut devlet başkanı bir girişim komitesi tarafından aday gösterilecek ve iktidardaki İlerici Bulgaristan Partisi onu destekleyecek sözlerini kullandı. Son geçici başbakan Andrei Gyurov, Prodoljava me Promyanata ve Demokratik Bulgaristan partilerinin muhtemel adayı da bir girişim komitesi tarafından aday gösterilecek ve bundan sonra destek arayışında olacak. Partinin kendi adayının olması gerektiğini belirten GER Partisi'nin popüler simalarından biri olan Delen Dobrev, Gyurov, sağın birleştiricisi ise eğer GERB'den hiç kimse ona oy vermeyecek açıklamasında bulundu. Delen Dobrev'in sözlerine göre Burgaz Belediye Başkanı Dimitar Nikolov, GERB Genel Başkan Yardımcısı Tomislav Dončev ve eski Başbakan Rosen Zhelyaskov olmak üzere Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 3 kişi sorumluluğu üstlenebilir. İtfaiye Güvenliği ve Sivil Savunma Haskov Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Topolovgrad'ın Oreşnik köyünde pazar günü öğleden sonra meydana gelen yangın söndürüldü. Yangın kontrol altına alınırken yerleşim yeri için herhangi bir risk bulunmuyor. Alevler anızları, kurotları, çalılıkları ve ormanı sardı ve köyün son evlerine kadar ulaştı. Yangının Oreşnik yakınlarındaki bir mikro baraj bölgesinde başladı ve kuru bitki örtüsünün hızla yayılmasına neden olduğu tahmin ediliyor. İtfaiyeciler, köyden gönüllüler, Topolovgrad Belediyesi Gönüllü Birliği, orman yetkilileri, polis memurları ve tarım makineleriyle birlikte çiftçiler de yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

0: Böylece yangının köye de yayılması engellendi. 4 itfaiye ekibi olası yangınların yeniden alevlenmesini önlemek için gece boyunca bölgede görev başında kaldı. Tuna Nehri Araştırma ve Bakım Yürütme Ajansı'nın verilerine göre Tuna Nehri'nin Bulgaristan bölümünün neredeyse tamamında son 24 saat içinde su seviyesinde yeni bir yükseliş kaydedildi. Veriler 6 santimetre ile en büyük artışın olmak üzere Orehu'da ve 4 santimetre ile Nikopol'da olduğunu gösteriyor. Artış nehrin Lom ve Svistov bölümünde 3, Novu Selu 2 ve Ruse'de 1 santimetre olurken bir tek Silistre yakınlarında asgari düşüş kaydedildi. Nehrin tamamında gemi seyri sefere ilişkin tüm kısıtlamalar yürürlükte kalmaya devam ederken hidrolojik durum ciddiyetini korumaktadır. Razgrad'ın merkezinde bulunan 36 dekarlık yeşil arazinin yerine inşaat yapılmasına karşı düzenlenen imza toplamasına yüzlerce insan katıldı. Kampanya 2 Eylül tarihine kadar devam ediyor. Razgradlı vatandaşların memnuniyetsizliğine yeşil alanın bulunduğu yerde AVM'nin inşa edilmesi yönündeki yatırım niyetleri yol açtı. BNR Şumer Radyosu muhabiri Stoyan Stoyanov, radyomuzun Razgrad oturan dinleyicisi ve Selka Ivanova'nın sözlerine atıfta bulunarak, şimdi kesilmesi planlanan ormanın sosyalizm döneminde şehrin sanayi bölgesiyle konut bölgesi arasında koruyucu bir bariyer olarak oluşturduğunu aktardı. Belediye meclis üyesi Kaloyan Monev de yeşil kuşağın yok edilmesine karşı çıktı.
1: Projekte predvizde polmesiçene na vsiçki darveta.
0: Tüm ağaçların kesilmesi ve onlarca dekarlık alana beton dökülmesi kaçınılmaz olarak daha da büyük çevre sorununa yol açacak. Oysa bu bölgede binlerce insan oturmaktadır dedi. Semt sakinlerinin bir bölümü ağaçların hasta olduğuna dair sunulan özel bitki sağlığı ekspertiz raporunu kabul etmiyorlar. Bin ağacın kesilmesinin çevreye yapacağı etkinin değerlendirilmesinin gerekli olup olmadığına dair Ruse Çevre ve Sular Bölge Müfettişliği karar verecek. Çevre Müfettişliği ÇED raporunun gerekli olduğuna ilişkin karar verirse yatırımcı yapılması planlanan ticaret merkezinin suya, havaya olan etkisine ilişkin teferruatlı inceleme yapmak mecburiyetinde kalacak. Şumen'de bulunan Tonka Petrova barınağında 200'den çok köpek bulunmaktadır. Barınakta 4 patillere çip ve aşılar konulsa, daha büyük olanlar ise kısırlaştırılsa da ülkemizde evlat edinenlerin sayısı çok azdır. Bununla beraber yılın başından bu yana Almanya'ya gönderilen köpeklerin sayısı 90'ın üzerindedir. Barınağın yöneticisi Zlatina Peneva, BNR Şumen Radyosu'ndan iş arkadaşımız Svetelina Gürgeyeva'ya konuşurken bu yılda Bulgaristan'da sahiplenen hayvanların sayısının sadece 6 olduğunu belirtti. Gelenlerin çoğu köpeğin yaşça küçük olması, büyüyünce de küçük kalmasını istiyorlar. Oysa köpeklerimiz ırksız olduğu için en az orta büyüklükte. Bazıları ise epey iri oluyor. Köpeğin büyüyünce ufak kalacağına ilişkin garanti vermek durumunda olmadığımı söyleyince vazgeçiyorlar dedi. Zlatina, barınağın 2015 yılından bu yana çalıştığı Alman Derneği'nin Şumen'deki köpeklere ev ve aile aradığını ve Almanya'da sahiplenme sürecinin çok daha uzun ve titiz olduğunu anlattı. 6 yaşındaki Rada ve ailesi köpek evlat edinenler arasında yer alıyor. İnsanlara barınaktan köpek almalarını söylemek istiyorum dedi 6 yaşındaki Rada ve sözlerine şöyle devam etti. Oradaki köpekler çok güzel. Bazıları köpekten korktukları için

0: için ısrar etmeyeceğim dedi. Şumen'deki belediye barınağı sırf evlat edinmeye aday olanları değil, köpekleri gezdirmeye istekli olanları da bekliyor. Bulgaristan Müslümanları Baş Müftülüğü tarafından yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik düzenlenen Milli Temel Dini Bilgiler Yarışması final programı Momçilgrad'da gerçekleştirildi. Ülke genelinde yaz Kur'an kurslarına devam eden ve kendi bölgelerinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren yaklaşık 100 öğrenci milli yarışmada bölgelerini temsil etmek hakkı kazandı. Farklı bölgelerden gelen öğrencilerin bilgi ve heyecanlarını paylaştığı final programında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Programda yaz Kur'an kursu öğrencileri tarafından ilahiler ve şiirler seslendirilirken hazırlanan skeç de katılımcılara sunuldu. Momçilgrad Belediye Başkanı İlknur Kazım etkinliğe katılanlara gönderdiği mesajında "Giderek daha hızlı değişen bir dünyada insanın istikrarlı manevi desteklere ihtiyacı vardır. İnanç da bunlardan biridir. Özellikle gençlerin inançlarını, geleneklerini ve manevi miraslarını bilmeleri çok önemlidir" ifadelerine yer verildi. BNR Kırcalı Radyosu'nun bildirdiği üzere resmi konuklar arasında Bulgaristan Müslümanları Baş Müftüsü Dr. Ahmet Hasanov, yardımcıları Beyhan Mehmet ve Durali Durali, bölge müftüleri, Plovdiv'deki Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolos Muavini Murat Palut, Momçilgrad Belediye Meclisi Başkanı Ersin Ömer ve Belediye Sekreteri Mehmet Mehmet yer aldı. Sınır polisi tarafından verilen bilgiye göre Kapitan Andreevu sınır kapısında binek araç Türkiye'den Bulgaristan'a giriş ve çıkışında ve yük araç çıkışındaki yoğunluk devam ediyor. Kalotina sınır kapısında Sırbistan'a Bulgaristan çıkış ve girişte binek araç yoğunluğu da seyrediyor. Romanya, Yunanistan ve Kuzey Makedonya ile olan sınır kapıları ve geçiş noktalarında trafik normal seyrediyor. Tuna Nehri'nin su seviyesinin düşük olması nedeniyle Orehovo, Beket, Silistra, Kiçu ve Sviştov Zimniç sınır noktalarına hizmet veren feribot seferleri hala yapılamıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte ülkede meydana gelen 22 ciddi trafik kazasında 27 kişi yaralandı. 2 can kaybı yaşandı. İtfaiye Güvenliği ve Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte toplam 96 yangın söndürüldü, 2 kişi yaralandı, can kaybı yaşanmadı. Salı günü ülke genelinde güneşli, Batı ve Orta Bulgaristan'da bulutlanma artacak ve yer yer kısa süreli ve geçici olarak gök gürültülü yağışlı hava seyredecek. En yüksek hava sıcaklığı kuzey ve doğu bölgelerde 31 ile 36, Sofya'da 32 derece civarında olacak. Karadeniz bölgesinde güneşli hava hakim olacak, kuzeydoğudan ılımlı rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 27 ile 28, deniz suyu sıcaklığı 24-26. 6 derece civarında olacak. Dağlarda güneşli hava seyredecek. Öğle saatlerinde ve öğleden sonra batıdan bulutlanma artacak ve yer yer gök gürültülü kısa süreli yağışlar düşecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımlarda 25, 2000 metrelerde 17 derece olacak. Değerli dinleyiciler, haberleri sunduk. Yayınımız devam ediyor.
1: Haftaya başlarken.

Ağustos ayının son haftaya başlarken programından da merhabalar diyerek mikrofon başında ben Bedriye Halis, teknik yapımda ses yönetmeni arkadaşımız Kristina Petkova ve editör koltuğunda sevgili Şevket Çakır adına sizlere güzel bir gün ve hafta geçirmenizi diliyoruz. Değerli dinleyiciler, haftaya başlarken programında bugün Bulgaristan'da değişen uyuşturucu kullanım eğilimlerini ve özellikle son yıllarda ciddi bir tehdit haline gelen fentanil kullanımındaki artışı ele alacağız. Uzman Alexander Panayotov'un değerlendirmeleri ışığında yeni psikoaktif maddeleri

oluşturduğu riskleri, gençler arasında değişen uyuşturucu kullanımını ve bu tablo karşısında önlemenin önemini konuşacağız. Bu önemli konuya geçmeden önce bir şarkı dinleyelim ve ardından burada sizleri bekliyor olacağız. Bizden ayrılmayın.

Değerli dinleyiciler, gençler arasında uyuşturucu kullanımındaki eğilimler, çevrelerinde meydana gelen değişikliklere paralel olarak değişmektedir. Uzun zamandır bilinen maddelerin yanı sıra piyasada yeni psikoaktif maddeler, sigara ürünleri ve çeşitli çevrim içi satılan biçimleri ortaya çıkıyor. Bu durum, ilgili kurumların sadece uyuşturucu kullanımını izlemesini değil, aynı zamanda yeni riskleri zamanında tespit etmesini de gerektirmektedir. Bulgaristan'da bu endişe verici tablo nasıl değişiyor ve ülke diğer Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında nerede duruyor? Ulusal Halk Sağlığı ve Analiz Merkezi'nde baş uzman ve uyuşturucu bağımlılığı Ulusal Koordinasyon Merkezi Başkanı Alexander Panayotov ile gerçekleştirdiğimiz röportajda bu konuları ele aldık.

0: 15-20 yılda esrar olarak da bilinen kenevir, Bulgaristan'da ve Avrupa genelinde en yaygın kullanılan yasa dışı uyuşturucu olmuştur. Amfetaminler, metamfetaminler, ekstazi ve kokain gibi uyarıcılar da yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak uzman, son yıllarda geleneksel esrar kullanımından sentetik ve yarı sentetik kanabinoidler içeren tütün ürünlerine doğru bir kayma yaşandığını belirtti ve şöyle devam etti.
1: Но все пак има нещо, което е по-различно през последните години, това че има намаление на потребата на канабис.
0: Son yıllarda çeşitli sentetik ve yarı sentetik kanabinoidler içeren elektronik sigaralar, ısıtmalı tütün cihazları ve nargile gibi diğer türden ürünlerin kullanımındaki artış nedeniyle esrar tüketiminde bir düşüş yaşanma eğilimi gözlemlenmektedir. Aynı zamanda son yıllarda sözde cennet gazı, azot oksit olarak bilinen maddelerin kullanımında da yaygınlaşma gözlemleniyoruz. Sözlerini kullandı uzman. Bulgaristan'da giderek daha fazla gündeme gelen güçlü bir opioid olan fentanilin kullanımındaki artışın son derece endişe verici olduğunu ifade eden Alexander Panayotov sözlerini şöyle sürdürdü.
1: Имам проблем с фентанил през последните 3 години, като имаме засечени много смъртни случаи през последните 2 години.
0: Фентанил kullanımı sorunu yaklaşık 3 yıl önce ortaya çıktı ve son 2 yılda fentanil kaynaklı can kayıpları önemli ölçüde arttı. Ulusal Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığıyla Mücadele Merkezi'nde adli tıp uzmanları ve toksikologlarla birlikte yürüttüğümüz araştırma, fentanil kullanımına bağlı ölümlerin giderek arttığını ortaya koydu. 2024'te aşırı doz ölüm sayısı 53 iken 2025'te 58 olarak kayıtlara geçti. Bu rakamlar elbette ölüm sayısının binlerce olduğu ABD'dekinden çok daha düşük. Ancak yine de Bulgaristan'da fentanil yaygınlığının ve buna bağlı ölüm sayısının arttığı gerçeği endişe vericidir dedi Panayotov. Uzmanın ifadesine göre Bulgaristan'daki gençler arasında uyuşturucu kullanım düzeyi yaklaşık olarak Avrupa ortalamasına denk geliyor. Ancak

0: kullanıcı profili değişti. Genç kızlar ve erkekler arasındaki fark artık belirgin şekilde azaldı. Hatta bazı maddelerde kızlar çoğunluğu oluşturuyor. İnternet ve sosyal ağlar sayesinde uyuşturucuya erişim de kolaylaştı. Bununla birlikte bazı yeni ürünler ülke dışındaki sitelerde satılıyor ve bu da denetimi zorlaştırıyor. Hızla değişen pazara yanıt olarak Avrupa ülkeleri yeni psikoaktif maddelerin tespiti ve kontrolünü erken uyarı sistemi aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Bununla ilgili Alexander Panayotov şunları belirtti.
1: Има специална система за ранно предупреждение за нови психоактивни вещества, както на европейско ниво, така и в България, като тя се поддържа от Националния фокусен център за наркотици.
0: Хем Европа дюзейнде, хем де Булгаристанда йени психоактив маддалар ичин özel bir erken uyarı sistemi bulunmaktadır. Bu süreç ülkemizde uyuşturucu ve uyuşturucu bağımlılığı Ulusal Koordinasyon Merkezi tarafından yürütülmektedir. Sistem 27 Avrupa Birliği üye ülkesinin yanı sıra Türkiye ve Norveç'i de içeren ve bilgi alışverişinin yapıldığı bir ülkeler ağıdır. Bulgaristan bu Avrupa erken uyarı sistemine yıllık raporda dahil olmak üzere düzenli olarak bilgi sağlamaktadır. Yeni bir madde tespit ettiğimizde ve bu madde yoğun izleme altına alındığında bilgi diğer ülkelerle paylaşılır. Ayrıca yeni psikoaktif maddeleri yasaklanmış maddeler listesine eklemek için bir mekanizma da mevcuttur ifadelerini kullandı uzman. Değerli dinleyiciler, Ulusal Erken Uyarı Sistemi bültenine göre 2025 yılının ilk yarısında Bulgaristan'da 34 yeni psikoaktif madde tespit edildi ve yeni madde sayısı son 3 yıldır istikrarlı bir şekilde artmaktadır. Alexander Panayotov'un ifadesine göre bu mekanizma yeni psikoaktif maddelerin yasaklı listelere nispeten hızlı bir şekilde eklenmesini sağlıyor. Ancak sürekli olarak yeni maddeler ortaya çıktığı için bu görev kalıcı bir zorluk haline gelmektedir. Bu bağlamda önleme hala en önemli önceliklerden biridir. Bu sorumluluk tek bir kuruma ya da sadece aileye ait olamaz. Alexander Panayotov sözlerine şöyle devam etti.
1: Превенцията трябва да бъде насочена не само по отношение на родители, но и към учители.
0: Önleme çalışmalarına sadece ebeveynler değil, öğretmenler ve toplumun tamamı da dahil edilmelidir. Çünkü bu tüm toplumu etkileyen bir konudur. Elbette ebeveynlerin çocuklarında neler olup bittiğine dikkat etmeleri ve açık bir iletişim kurmaları gerekir. Çünkü iletişim çocuklarının izlediği yolu anlamak açısından çok önemlidir. Kurumlar da durumu takip etmelidir. Okullar önleme çalışmalarında çok önemli bir rol oynamaktadır diyen Alexander Panayotov'a göre Bulgaristan'da hali hazırda bir dizi ulusal ve yerel önleme girişimleri olmasına rağmen çabaların daha etkili olabilmesi için aralarındaki koordinasyonun iyileştirilmesi gerekiyor. Gençlere yönelik en önemli mesajlardan biri. Modern veya daha güvenli uyuşturucu gibi etiketlerin ardında gizlenen riskleri hafife almamalarıdır. Panayotov'a göre farklı maddeler bağımlılık ve ciddi sağlık sorunları da dahil olmak üzere farklı riskler taşır. Bu nedenle yeni psikoaktif maddelerin kısa sürede ortaya çıkabildiği, bilgilerin ve tekliflerin gençlere telefonları aracılığıyla ulaşabildiği günümüz dünyasında önleme çalışmaları giderek daha fazla zamanında bilgilendirme ve açık diyaloğa bağlı hale gelmektedir.

0: Sevgili dinleyiciler, canlı yayınımızın sonuna kadar yani saat 14'e kadar bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı hatırlatıyorum hemen. 02 963 06 75 veya 02 933 63 18. Her iki hattımız da sizler için artık açık.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Haftaya başlarken programı sizden gelen mesajlarla devam ediyor. Mesajları geliş sırasına göre okumaya başlıyorum. Cuma gününden olan mesajlarla başladım bile. Ömer Ömer profilinden gelmiş. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun sayın radyo çalışanları ve dinleyicileri. Ben İsperik Belediyesi'ne bağlı Staros Elişte'den Ömer Gafur. Bugün 31 Ağustos Pazartesi köyden Alper Traktörcü'nün çocuğu Umut'un ve Yonkova'dan Atke teyzemin doğum günleri. 3 Eylül Perşembe Sofya'dan Mustafa İzbiş Dali Hoca'nın doğum günü. 4 Cuma Sura ile eşi Müzeyyen'in evlilik yıl dönümü. 5 Cumartesi Ludogorti'den Nerkin Ço'nun doğum günü ve 6'sı Pazar köyden Seyde Patron ablamın ve Türkiye Gebze'de oturan Berk kuzenimin doğum günleri. Varna'da oturan Cüneyt abim ile eşi İlknur ablamın ve köyden Rıza amcam ile eşi Gülşen yengemin evlilik yıl dönümleri. Doğum gününüz ve evlilik yıl dönümünüz kutlu olsun. Allah hayırlara vesile etsin. Ne muradınız varsa versin. Sıradaki türkü onlara gelsin. İyi günler. Allah'a emanet olun diye yazmış Ömer Gafur. Teşekkür ediyoruz kendisine bu mesajı için. Sizler de öyle. Ziyaeddin Yümer Popi profilinden Cuma günü gelen mesaj. Merhaba Sayın Sofya Radyosu sunucuları. Ben Razgrad'ın Brestovene köyünden Ziyaeddin Yümer. Ninem Naciye'yi selamlamak istiyorum. Ona sağlık, mutluluk ve huzur dilerim diye belirtmiş. Bizler de Naciye Hanım'ı böylece selamlamış olduk. Ziyaeddin Bey'in ninesi oluyor. Radyomuzu hiç kaçırmadan dinlediğine de eminiz. Sıradaki türkümüz sizler için de gelecek Naciye Hanım. Tahsin Yusuf bize pazar günü yazdı. Sofya Radyosu programcılarına hayırlı yayınlar, iyi çalışmalar dilerim. Ben Tervel Belediyesi'nin güzel, şirin Bojan Köyü'nden Tahsin Yusuf. Radyonuz aracılığıyla köyümüzde tarımla uğraşan, toprağa emek veren ve gençlerimize iş imkanı sağlayan değerli üreticilerimiz Beysin Mustafa oğlu Berk ve Mustafa Haşim başta olmak üzere tarlada gece gündüz direksiyon sallayan emektar traktörcülerimiz İlyas Galip, Yüksel Nazmi ve onların yanında alın teri döken tüm işçi kardeşlerimize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Hepsine işlerinde kolaylıklar, kazasız belasız bir çalışma sezonu ve bol bereketli kazançlar diliyorum. Bu selamımın ardından tarlada emek veren tüm bu canlılar için sıradaki türküyü armağan etmek istiyorum. Türkü eşliğinde hepsine hayırlı işler olsun diye yazmış Tahsin Bey. Siz istersiniz de biz bu isteğinizi yerine getirmez miyiz? Tüm çalışanlara bizler de ekipçe kolaylıklar diliyoruz ve güzel türkümüzle selamlıyoruz. Üzeyme Mehmedova ve Fatma Şabanova ikilisi söylüyor. Yol boyunca üç kuşlar.

0: Ve şu anda her iki hattımızda da dinleyicimiz var. Bakalım ilk olarak kimi bağladılar. İyi günler. Alo.
1: Alo.
0: İyi günler. Buyurun sizi tanıyalım.
1: Hasan Aziz.
0: Nasılsınız Hasan Bey?
1: İyiyiz. Zatobüs'ten. İsteyenin selam ama Gornikov'da üşen otobüsü. Yorgan.
0: Evet.
1: Kasperi yorgan, kasperi yastık.
0: Tamam Hasan Bey, selamlayacağız istediklerinizi ve sizi de selamlayacağız. Loto listede selamlar, sevgiler gönderdik. Sıradaki Türk'ümüzü de selamlayacağız. Diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler.
2: Selamun aleyküm Bedriyanım.
0: Aleyküm selam Yılmaz Bey, nasılsınız?
2: Vallahi hamdolsun sizlere sormadım. Nerede kaldınız kulaklarınız? Vallahi radyoda sizleri zor bekledi geliyorsunuz radyo diyene.
0: Teşekkür ederiz. Buradayız böyle enerjik bir şekilde. Buyurun.
2: Hele şükür, hele şükür kavuştular sizlere.
0: Sağ olun.
2: Ondan sonra bu sabah Şevki Hanım'ı canı gönülden böyle doğrudan yerin döktürdü ortalığı. Doğrudan bu böyle her ikinizde hem siz hem Şevki Hanım sizi dinledikçe türküleri başka ama sizin sesiniz duydukça gerçekten inanın böyle doğrudan gönlün doğrudan garaj kapar gibi açılır Bedriye Hanım.
0: Teşekkür ettik Yılmaz Bey. Ekip olarak size sağ olun güzel sözleriniz için. Buyurun.
2: O yüzden bu hafta kısmetse buradan sizin aracılığınızla Golemo'da Voda'dan Vesiye Hanım nasıl der sizin aracınızdan bu hafta kısmetse düğüne gideceğiz Bodayva'ya. Burada eş dostla. Oradan buradan İsmigül Tetem'e seslenmek isterim. Hazırlasın baklavaları, pideleri. İlk başta ona gideceğim. Bakalım nasıl ağırlayacak Burgaz bölgesinden Kereşa'da gelen Yılmaz'ı bakalım.
0: Eminim bütün marifetlerini gösterecek. Çok güzel bir şekilde ağırlayacak. Güzel sohbetler yapılacak Yılmaz Bey. Evet.
2: Ondan sonra burada sadece Burgaz bölgesinden Dobromir köyünde Kamil

0: Ahmet kardeşime Cani Göl'den buradan selam olsun kendilerine. Bana da selam yok mu diyenlere de gitsin Bedriye Hanım. Hoşça ve dostça kalın.
1: Gitsin Yılmaz Bey. Teşekkür ettik. Selamlar, sevgiler gönderdik biz de ekipçe sizlere. Diğer mesajımız, sıradaki mesajımız Atça Ali'den olacak. Selam, iyi yayınlar. Ben Atça, Okoş Köyü'nden. Bugün eşimin doğum günü. Adı Halil. 64 yaşında oluyor. Güzel bir türküyle selamlarsanız sevinirim diye yazmış Atça Hanım. Ve devamında neler mi yazmış? İyi ki doğdun canım eşim. Doğum günün kutlu olsun hayat arkadaşım. Rabbim sana sağlık, huzur ve uzun ömür nasip etsin. Hayatın boyunca yüzünden tebessüm, gönlünden huzur eksik olmasın. İyi ki varsın, iyi ki hayatımda ve yanımdasın. Birlikte nice güzel, huzurlu ve mutlu yıllarımız olsun. Seni çok seviyorum diye yazmış Atça Hanım. Çok güzel bir mesaj.

0: böyle. Gerçekten şanslısınız Halil Bey. Doğum gününüz kutlu olsun. Eşiniz sizi bu kadar çok seviyorsa şanslı olmamak mümkün değil. Eminim siz de aynı duyguları kendisiyle paylaşıyorsunuz. Güzel bir türkü seçtik sizler için, dinleteceğiz. Ancak ondan önce dinleyicimiz var. İyi günler.
1: İyi günler. Günaydın Bedriye Hanım.
0: Hoş geldiniz programımıza. Sizi tanıyalım.
1: Hoş bulduk. Ben Ayşe Süleyman, Zornivo Servio Belediyesi'nden.
0: Buyurun Ayşe.
1: Bugün benim güzel torunlarımdan biri olan Dilara 18 yaşını dolduruyor. Onu selamlamak istiyorum. Hayatında bol şanslar, mutluluklar, okulunda başarılar dilerim. Onlar Avusturya'da yaşamakta. Buradaydılar ama gittiler. Şimdi şu anda diğer kızlarım Aleyna ve Rümeysa burada. Onların hepsini selamlıyorum. Ve bir şey de eklemek istiyorum.
0: Evet.
1: Kızıl tarafından bir dinleyiciniz. Adı neydi bilmem. Bir konuya parmak bastı. Çok önemli. Aynı dinleyiciler sık sık katılıyorlar. Bu pek doğru değil bence. İşte o insanlara sivrisinek saz anlamayanlara davuzunu al diye bir söz var. Onlara seslenmek istiyorum. Her şey kararınca olduğuna güzel olur. Size de işlerinizde başarılar dilerim. İyi günler.
0: Teşekkür ettik Ayşe Hanım bizler de. Bizi Dolma Şevke Çakır şimdi kulaklıktan söyledi. Dolma bu sözleri hani geçenlerde söyledi dediniz ya, Sakıp Bey söylemiş. Kırcalı'ya bağlı Dolma Kula köyündenmiş. Onun düşüncelerini Dolma Krepost, özür dilerim. Düşüncelerini böyle paylaştı. Siz de paylaştınız. Bizler Dilara'nın doğum gününü buradan ekipçe kutluyoruz. Sağlıklı, güzel ömürleri olsun. Dileklerinize katıldık. Okulunda da başarılar diliyoruz. Aleyna ve Rümeysa'ya da selamlar olsun diyoruz. Diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler.
2: İyi günler Vedir abla.
0: Hoş
2: geldin. Nasılsın?
0: Teşekkür ederim Aynur Hanım. İyiyiz. Sizler nasılsınız?
2: Ben de işte. Ben isteyeyim bizim gelini selamlama geçmiş doğum gününü.
0: Evet.
2: Okorş Kövü'nde. Adın Nalan. Kocasının adı Şaban. Kaynasının adı Makmule, kaynatasının adı da Şevket, ada kızı var. Sırada türkü onlara gelsin Bedir abla. İyi günler size.
0: Sizin de gününüz güzel olsun Aynur Hanım. Sıradaki türkümüz Nalan Hanım'ın içinde gelecek. Geçmiş doğum gününü bizler de kutladık ve çok güzel bir türkümüz var. Şu anda bizi dinleyen herkese selam olsun. İbrahim Mustafa söylüyor. Gül dalında bülbül öter canım sevgilim.

0: Ve şimdi hattımızda İsperih'e bağlı Peçenice köyünden Meliha Hanım var. İyi günler.
1: İyi günler, iyi günler. Merhaba, kolay gelsin.
0: Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz programımıza. Buyurun Meliha Hanım.
1: Ben şu anda Varaslar köyünde bir arkadaşım biraz rahatsızlandı, ameliyat geçirdi. Bana haber geldi. Ben ona geçmiş olsun dilememişim. Buradan sizin aracınızla sevden arkadaşıma çok çok geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Ve Varaslar'da tütün arkadaşlarımız var, tütüne gidiyoruz. Onlara da çok çok selamlar ediyorum. Ve Bulgaristan'da Türkiye'den gelen torunum var, Eray. O da bende misafirler geldi. Ona da çok teşekkür ederim babaannesinin geldiği dolaştığı için. Ve Peçenice köyünden bütün halkınıza çok teşekkür ederim. Çok selamlar ediyorum. Ve bütün dinleyicilerimize de herkese selamlar olsun. Kucak dolusu. Öpüyorum buradan herkesi. Selamlar.
0: Biz de teşekkür
1: ederiz. Herkese gelsin.
0: Sıradaki türkümüz Meliha Hanım, sizi tanıyan herkese ve şu anda bizi dinleyen herkes için gelecek. Teşekkür ettik. Diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler.
2: İyi günler. Merhaba Bedriye Hanım.
0: Hoş geldiniz programımıza. Buyurun.
2: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Çok şükür bizler. Ekipçe çok iyiyiz. İnşallah siz de iyisinizdir.
2: Ha, iyiyiz çok şükür. Ben şimdi bir selamlama yapmak istiyorum.
0: Tabii.
2: Cumartesi doğum günü vardı. Onunla buradaydı, döndüler. Fransa'da yaşayırlar. Kardeşim karısı hanımı Ayten.
0: Evet.
2: Onu selamlamak istiyorum sıradaki türküyle.
0: Tamam, bizi Dolet köyünden Vildan Hanım aradı. Selamlayacağız. Başka selamlamak istediğiniz var mı Vildan Hanım?
2: Kardeşim de ben tüm ailesine gitsin. Sağlık sağlamlık diliyorum ona. İyi günler diliyorum size de.
0: Teşekkür ettik. Bizler de sizin gününüzün güzel olmasını diliyoruz. Renk kattınız programımıza. Teşekkür ettik Vildan Hanım'a. Sıradaki mesajımızla devam ediyorum. Bize Sacide Mehmet yazdı. Merhabalar Bulgaristan Radyosu'nun saygıdeğer ekibine, sevgili spiker hanımlar. Bugün Şahsine Hanım için özel bir gün. Şahsine Hanım'ı radyo aracılığıyla tanıdım. İyi ki varsın. Onu tanımama, iyi ki varsınız. Onu tanımama sebep oldunuz. Şahsine Hanım'ın bugün doğum günü var. Onu radyo aracılığıyla canı gönülden tebrik ederken, önce sağlık, huzur, mutluluk, hep güzelliklerle dolu bir ömür dilerken, her şey gönlünce olsun inşallah. Allah ne muradın varsa versin, seni çok sevdiğimi söylemiş olayım. Sıradaki türkü varsın ona gelsin. Aynı zamanda bütün radyo dinleyenlerine de gelsin. Selamlar, sevgiler, saygılar herkese. Hoşça kalın, sağlıkla kalın diye yazmış Sacide Hanım. Teşekkür ettik. Şahsine Hanım'ın doğum gününü bizler de kutluyoruz. Bu güzel mesajınızı ilettik bile. Hemen diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler.
3: İyi günler. Selam aleyküm.
0: Aleyküm selam. Hoş geldiniz programımıza. Sizi tanıyalım.
3: Ben Okoç'tan Murat.
0: Buyurun Murat Bey.
3: Ben komşumu Halil Ağam'ı selamlamak istiyorum. Bugün doğum günü var.
0: Evet.
3: Ona sağlıklı, mutlu, huzurlu yıllar diliyorum.
0: Biz de bu dileklerinize katılıyoruz. Böyle komşu olarak sık sık görüşüyorsunuz diye tahmin ediyorum. Sohbetleriniz bol olsun, kahveleriniz bol olsun diyoruz Murat Bey.
3: Evet, sağ olun.
0: Teşekkür ederim.
3: Ve bütün halkımıza gelsin Okoç'a.
0: Olur.
3: Diğer şarkı.
0: Tamamdır. Sıradaki türkümüz Okoç'ta bizi dinleyen herkes için gelecek ama tabii başta Murat Bey için gelecek. Çünkü o Halil Bey'i selamladı. Halil Bey'in bugün doğum günü varmış. Sağlık

diliyoruz her ikisine de. Ve sıradaki türkümüzde şimdi sizleri selamlıyoruz. Ruke Zaimova söylüyor. Daldan dala ip gerdim, ipekli mendil serdim.

Ve sıradaki mesajımız Tevfik Hatipov'tan geldi. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum sizlere. Ben Tevfik Hatipov. Trgoviste'nin Kralevo köyünden dün benim oğlumun ve kızımın doğum günü vardı. Ayın 27'sinde gelinimin doğum günüydü. Gelinimin adı Şafiye, oğlumun adı Ali, kızımın adı Emine. Sağlık, mutluluk dilerim hepsine. Bizler de bu dileklerinize katıldık. Doğum günleri kutlu olsun. Sağlık diliyoruz bizler de. Son mesajımız Aylin Süleyman'dan. Merhaba Bulgaristan Radyosu, ben Kırcalı'nın Nanovitsa köyünden Aylin Süleyman. Yaz tatilinden dönen iş arkadaşlarımı selamlamak istiyorum. Zehra, Hörü, Gülcan, mümkün olursa komşumuz olan Halil Bekir'den bir güzel türküyle demiş. Tabii ki bugünkü programımızın da son türküsü olacak. Bugün de bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir dahaki buluşmamıza kadar sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın diyerek Halil Bekir'den Şu Dağlar Gürgen Meşe, Güneşe Gel, Güneşe ile ayrılıyoruz.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi akşamlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 31 Ağustos 2026 tarihli akşam yayınımızda önce haberleri, ardından günün getirdikleri programını ve devamında haftaya başlarken programının dinleyici kısmının tekrarını dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülten aktarıyoruz. Stüdyoda ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları. Boyko Borisov, sahada birlik olmazsa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hiçbir şansımız yok açıklamasında bulundu. Andrei Gyurov yarın Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayacak. Bulgaristan İçişleri Bakanı Varşova'da Avrupa Birliği'nin dış sınır güvenliğini görüşecek. Ağustos ayında Şumen ilinde 3200 aile ısınma yardımı aldı. Şimdi haberlerin detayları. Gazetecilere konuşan GERB lideri Boyko Borisov, sahada net bir demokratik birlik olmadan parti adaylıklarının yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hiçbir şansı yok dedi ve partide seçimlere katılmak için farklı seçenekleri görüşmeye devam edildiğini sözlerine ekledi. Sağın tümü sola karşı çıkabilmesi için aklı başına gelmesine yaklaşık 10 gün kaldı ifadelerini kullanan Borisov, aksi takdirde İlyana Yotova daha şimdiden tebrik edilebilir dedi. GERB lideri, Cumhurbaşkanlığı seçimleri artık önceki seçimlerden farklı ve mevcut devlet başkanı bir girişim komitesi tarafından aday gösterilecek ve iktidardaki İlerici Bulgaristan Partisi onu destekleyecek sözlerini kullandı. Son geçici başbakan Andrei Gyurov, Prodojame Promyanata ve Demokratik Bulgaristan partilerinin muhtemel adayı da bir girişim komitesi tarafından aday gösterilecek ve bundan sonra destek arayışında olacak. Partinin kendi adayının olması gerektiğini belirten GERB partisinin popüler simalarından biri olan Delian Dobrev, Gyurov sağın birleştiricisi ise eğer GERB'den hiç kimse ona oy vermeyecektir açıklamasında bulundu. Delian Dobrev'in sözlerine göre Burgas Belediye Başkanı Dimitar Nikolov, GERB Genel Başkan Yardımcısı Tomislav Donchev ve eski Başbakan Rosen Zhelazkov olmak üzere Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 3 kişi sorumluluğu üstlenebilir. Son geçici hükümette başbakan olan Andrei Gyurov'un sağ partilerin desteğini alması beklenen Cumhurbaşkanlığı adaylığını yarın açıklayacak. Bulgaristan Ulusal Radyosu BNR'ye yaptığı açıklamada Gyurov, medya mensuplarına gönderilecek davette etkinliğin nerede yapılacağının netleştirileceğini söyledi. Gyurov'un adaylığının bir girişim komitesi tarafından açıklanması beklenirken, Cumhurbaşkanı yardımcılığı için ise Gyurov hükümetinde İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri olarak görev yapan eski başsekreter Georgi Kandef'in aday gösterileceği bildirildi. Söz konusu Cumhurbaşkanlığı ve yardımcılığı adaylığını şu ana kadar Demokratik Bulgaristan ve Prodojame Promyanata destek verdi. Bulgaristan İçişleri Bakanı Ivan Demerjev, Polonya'nın başkenti Varşova'ya çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Ziyaret programında Polonyalı mevkidaşı Marcin Kerwiński ile yapacağı ikili görüşmede Avrupa Birliği'nin güvenliğinin sağlanmasına yönelik koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesiyle organize suç ve siber suçlarla mücadele konularının ele alınması bekleniyor. Demerjev'in ayrıca Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı Frontex'in merkezini ziyaret etmesi ve ajansın icra müdürü Hans Leitens ile görüşmesi planlanıyor. Temaslarda Avrupa Birliği'nin dış sınırlarının korunması, düzensiz göçle mücadele ile Frontex'in kapasitesinin ve operasyonel imkanlarının gelecekte geliştirilmesi konuları değerlendirilecek. İtfaiye Güvenliği ve Sivil Savunma Haskovo Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, göre Topolovgrad'ın Oreşnik köyünde pazar günü öğleden sonra meydana gelen yangın söndürüldü. Yangın kontrol altına alınırken yerleşim yeri için herhangi bir risk bulunmuyor. Alevler anızları, kuru otları, çalılıkları ve ormanı sardı ve köyünün son evlerine kadar ulaştı. Yangının Oreşnik yakınlarındaki bir mikro baraj bölgesinde başladığı ve kuru bitki örtüsünün hızla yayılmasına neden olduğu tahmin ediliyor. İtfaiyeciler, köyden gönüllüler, Topolovgrad Belediyesi Gönüllü Birliği, orman yetkilileri, polis memurları ve tarım makineleriyle birlikte çiftçiler de yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Böylece yangının köye de yayılması engellendi. 4 itfaiye ekibi olası yangınların yeniden alevlenmesini önlemek için gece boyunca bölgede görev başında kaldı. Şumen ilinde Sosyal Yardım Müdürlüğü'ne yaklaşık 13.650 kişi 2026-2027 ısınma sezonu için ısınma yardımı almak üzere başvuruda bulundu. Benere Şumen Radyosu'nun haberine göre başvurulardan 845'i reddedilirken en yaygın gerekçelerin yüksek gelir ve birden fazla konut sahibi olmak olduğu anlaşıldı. 1 Kasım 2026 ile 31 Mart 2027 tarihleri arasında olan ısınma sezonu için yardım başvuruları kişinin ikamet adresine bağlı Sosyal Yardım Müdürlüğü'ne yapılmaktadır. Bildirildiği üzere başvuru kapsamında diğer kamu kurumlarına bulunan bilgilere de erişim sağlanıyor. Başvuru sahipleri beyan formunu doldurarak farklı sistemlerde gerekli kontrollerin yapılmasına izin veriyor. Bu kapsamda emekli maaşları, tapu ve sicil müdürlüklerindeki kayıtlar, gerçekleştirilen gayrimenkul işlemleri ve çalışma bürolarındaki bilgiler inceleniyor. Çalışan kişilerin başvurudan önceki 6 aylık döneme ilişkin gelirlerini işverenlerinden alacakları belge ile ibraz etmeleri gerekiyor. Ayrıca kira ve tarımsal gelir gibi diğer kazançların da belgelenmesi isteniliyor. Belgelerin basılı olarak sunulması gerekirken diğer bilgiler elektronik sistem üzerinden kontrol ediliyor. Isınma yardımının aylık tutarı 64 avro 39 sent olarak belirlendi. Bu yıl yardım 2 ödeme halinde ödenecek. Kasım ve Aralık aylarını kapsayan ilk ödeme 128 avro 78 sent olacak. Ödeme yardımının onaylanmasına ilişkin kararın verildiği ayı takip eden ayda yapılacak. 193 avro 17 sent tutarındaki ikinci ödemenin ise gelecek yıl 31 Ocağı kadar ödenmesi planlanıyor. Şumen ilinde Ağustos ayında ısınma yardımının ilk ödemesinden 3200 ailenin yararlandığı bildirildi. Tuna Nehri Araştırma ve Bakım Yürütme Ajansı'nın verilerine göre Tuna Nehri'nin Bulgaristan bölümünün neredeyse tamamında son 24 saat içinde su seviyesinde yeni bir yükseliş kaydedildi. Veriler 6 santimetre ile en büyük artışın olmak üzere

0: Oryakovo da ve 4 cm ile Nikopol'da olduğunu gösteriyor. Artış nehrin Lom ve Svistov bölümünde 3, Novoselo 2 ve Ruse'de 1 cm olurken bir tek Silistra yakınlarında asgari düşüş kaydedildi. Nehrin tamamında gemi seyri seferine ilişkin tüm kısıtlamalar yürürlükte kalmaya devam etmektedir. Hidrolojik durum ciddiyetini korumaktadır. Hava durumu. Eylül ayının ilk gününde de sıcaklıklar etkili olacak. Salı günü güneşli. Batı ve Orta Bulgaristan'da bulutlanma artacak ve yer yer kısa süreli ve geçici olarak gök gürültülü sağanak yağmur yağacak. En yüksek hava sıcaklığı kuzey ve doğu bölgelerde 31 ile 36 derece arasında değişirken Sofya'da 32 derece olacak. Karadeniz bölgesinde güneşli hava hakim olacak. Kuzeydoğudan ılımlı rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 27 ile 28 derece, deniz suyu sıcaklığı 24-26 derece arasında olacak. Dağlarda güneşli hava seyredecek. Öğle saatlerinde ve öğleden sonra batıdan bulutlanma artacak ve yer yer gök gürültülü kısa süreli yağışlar düşecek. Kuzey, kuzeybatıdan ılımlı rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımda 25-2000 metrelerde 17 derece olacak. Haberleri dinlediniz, yayınımız devam ediyor.
1: Getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.
0: Haberlerin ardından akşam yayınımız günün getirdikleri programıyla devam ediyor. Mikrofon başında ben Bedriye Halis ve rejide ses yönetmeni arkadaşımız Agop Dataosyan ile birlikte önümüzdeki dakikalarda da size eşlik etmeye devam edeceğiz. Günün getirdikleri programında bu akşam Razgrad, Şumen ve Momçilgrad'dan geçecek yolumuz. Razgrad'ın merkezinde yeşil kuşağın korunması için imza kampanyasının düzenlendiğini, Şumen'de yılın başından bu yana sadece 6 köpeğin evlat edindiğini ve Bulgaristan Müslümanları Baş Müftülüğü'nden Milli Temel Dini Bilgiler Yarışması Momçilgrad'da düzenlendi diyeceğiz. Şevkiye Çakır'ın sunumuyla tüm bu ilginç haberlerle bir şarkı arasından sonra huzurunuzda olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Ayşe. Razgrad'ın merkezinde bulunan 36 dekarlık yeşil arazinin yerine inşaat yapılmasına karşı düzenlenen imza toplamasına yüzlerce insan katıldı. Kampanya 2 Eylül tarihine kadar devam ediyor. Razgradlı vatandaşların memnuniyetsizliğine yeşil alanın bulunduğu yerde AVM'nin inşa edilmesi yönündeki yatırım niyetleri yol açtı. Benere Şume Radyosu muhabiri Stoyan Stoyanov, radyomuzun Razgrad oturan dinleyicisi ve Selka Ivanova'nın sözlerine atıfta bulunarak, şimdi kesilmesi planlanan ormanın sosyalizm döneminde şehrin sanayi bölgesiyle konut bölgesi arasında koruyucu bir bariyer olarak oluşturduğunu aktardı. Belediye meclis üyesi Kaloyan Monev de yeşil kuşağın yok edilmesine karşı çıktı.
1: Projekte predvizde pomesicene nasiçki darveta.
0: Tüm ağaçların kesilmesi ve onlarca dekarlık alana beton dökülmesi kaçınılmaz olarak daha da büyük çevre sorununa yol açacak. Oysa bu bölgede binlerce insan oturmaktadır dedi. Semt sakinlerinin bir bölümü ağaçların hasta olduğuna dair sunulan özel bitki sağlığı ekspertiz raporunu kabul etmiyorlar. Bin ağacın kesilmesinin çevreye yapacağı etkinin değerlendirilmesinin gerekli olup olmadığına dair Ruse Çevre ve Sular Bölge Müfettişliği karar verecek. Çevre Müfettişliği ÇED raporunun gerekli olduğuna ilişkin karar verirse yatırımcı yapılması planlanan ticaret merkezinin suya, havaya olan etkisine ilişkin teferruatlı inceleme yapmak mecburiyetinde kalacak.

Şumen'de bulunan Tonka Petrova barınağında 200'den çok köpek bulunmaktadır. Barınakta 4 patillere çip ve aşılar konulsa, daha büyük olanlar ise kısırlaştırılsa da ülkemizde evlat edinenlerin sayısı çok azdır. Bununla beraber yılın başından bu yana Almanya'ya gönderilen köpeklerin sayısı 90'ın üzerindedir. Barınağın yöneticisi Zlatina Peneva, Benere Şumen Radyosu'ndan iş arkadaşımız Svetelina Gürgeyeva'ya konuşurken, bu yılda Bulgaristan'da sahiplenen hayvanların sayısının sadece 6 olduğunu belirtti. Gelenlerin çoğu köpeğin yaşça küçük olması, büyüyünce de küçük kalmasını istiyorlar. Oysa köpeklerimiz ırksız olduğu için en az orta büyüklükte. Bazıları ise epey iri oluyor. Köpeğin büyüyünce ufak kalacağına ilişkin garanti vermek durumundayız.

durumunda olmadığımı söyleyince vazgeçiyorlar dedi. Zlatina Baran'ın 2015 yılından bu yana çalıştığı Alman Derneği'nin Schumann'deki köpeklere ev ve aile aradığını ve Almanya'da sahiplenme sürecinin çok daha uzun ve titiz olduğunu anlattı. 6 yaşındaki Rada ve ailesi köpek evlat edinenler arasında yer alıyor. İnsanlara barınaktan köpek almalarını söylemek istiyorum dedi 6 yaşındaki Rada ve sözlerine şöyle devam etti. Oradaki köpekler çok güzel. Bazıları köpekten korktukları için ısrar etmeyeceğim dedi. Schumann'deki belediye barınağı sırf evlat edinmeye aday olanları değil, köpekleri gezdirmeye istekli olanları da bekliyor.

Bulgaristan Müslümanları Baş Müftülüğü tarafından yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik düzenlenen Milli Temel Dini Bilgiler Yarışması final programı Mumçılgrad'da gerçekleştirildi. Ülke genelinde yaz Kur'an kurslarına devam eden ve kendi bölgelerinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren yaklaşık 100 öğrenci milli yarışmada bölgelerini temsil etmek hakkı kazandı. Farklı bölgelerden gelen öğrencilerin bilgi ve heyecanlarını paylaştığı final programında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Programda yaz Kur'an kursu öğrencileri tarafından ilahiler ve şiirler seslendirilirken hazırlanan skeç de katılımcılara sunuldu. Mumçılgrad Belediye Başkanı İlknur Kazım etkinliğe katılanlara gönderdiği mesajında "Giderek daha hızlı değişen bir dünyada insanın istikrarlı manevi desteklere ihtiyacı vardır. İnanç da bunlardan biridir. Özellikle gençlerin inançlarını, geleneklerini ve manevi miraslarını bilmeleri çok önemlidir" ifadelerine yer verildi. BNR Kırcalı Radyosu'nun bildirdiği üzere resmi konuklar arasında Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Dr. Ahmet Hasanov, yardımcıları Beyhan Mehmet ve Durali Durali, bölge müftüleri, Plovdiv'deki Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolos Muavini Murat Palut, Mumçılgrad Belediye Meclisi Başkanı Ersin Ömer ve Belediye Sekreteri Mehmet yer aldı.

0: değerli dinleyiciler, böylece günün getirdikleri programının sonuna geldik. Akşam yayınımız bugün yayınlanan Haftaya Başlarken programının dinleyici kısmının tekrarıyla devam ediyor.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Haftaya Başlarken programı sizden gelen mesajlarla devam ediyor. Mesajları geliş sırasına göre okumaya başlıyorum. Cuma gününden olan mesajlarla başladım bile. Ömer Ömer profilinden gelmiş. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun sayın radyo çalışanları ve dinleyicileri. Ben İsperik Belediyesi'ne bağlı Staroselişte'den Ömer Gafur. Bugün 31 Ağustos Pazartesi köyden Alper Traktörcü'nün çocuğu Umut'un ve Yonkova'dan Atke teyzemin doğum günleri. 3 Eylül Perşembe Sofya'dan Mustafa İzbişdali Hoca'nın doğum günü. 4'ü Cuma Sura ile eşi Müzeyyen'in evlilik yıl dönümü. 5'i Cumartesi Ludogorci'den Nerkinço'nun doğum günü ve 6'sı Pazar köyden Seyde Patron ablamın ve Türkiye Gebze'de oturan Berk kuzenimin doğum günleri. Varna'da oturan Cüneyt abim ile eşi İlknur ablamın ve köyden Rıza amcam ile eşi Gülşen yengemin evlilik yıl dönümleri. Doğum gününüz ve evlilik yıl dönümünüz kutlu olsun. Allah hayırlara vesile etsin. Ne muradınız varsa versin. Sıradaki türkü onlara gelsin. İyi günler. Allah'a emanet olun diye yazmış Ömer Gafur. Teşekkür ediyoruz kendisine bu mesajı için. Sizler de öyle.

ve Ziyaeddin Yümer Popi profilinden Cuma günü gelen mesaj. Merhaba Sayın Sofya Radyosu sunucuları. Ben Razgrad'ın Brestovene köyünden Ziyaeddin Yümer. Ninem Naciye'yi selamlamak istiyorum. Ona sağlık, mutluluk ve huzur dilerim diye belirtmiş. Bizler de Naciye Hanım'ı böylece selamlamış olduk. Ziyaeddin Bey'in ninesi oluyor. Radyomuzu hiç kaçırmadan dinlediğine de eminiz. Sıradaki türkümüz sizler için de gelecek Naciye Hanım. Taksin Yusuf bize pazar günü yazdı. Sofya Radyosu programcılarına hayırlı yayınlar, iyi çalışmalar dilerim. Ben Tervel Belediyesi'nin güzel, şirin Bojan Köyü'nden Taksin Yusuf. Radyonuz aracılığıyla köyümüzde tarımla uğraşan, toprağa emek veren ve gençlerimize iş imkanı sağlayan değerli üreticilerimiz Beysin Mustafa oğlu Berk ve Mustafa Haşim başta olmak üzere tarlada gece gündüz direksiyon sallayan emektar traktörcülerimiz İlyas Galip, Yüksel Nazmi ve onların yanında alın teri döken tüm işçi kardeşlerimize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Hepsine işlerinde kolaylıklar, kazasız belasız bir çalışma sezonu ve bol bereketli kazançlar diliyorum. Bu selamımın ardından tarlada emek veren tüm bu canlılar için sıradaki türküyü armağan etmek istiyorum. Türkü eşliğinde hepsine hayırlı işler olsun diye yazmış Taksim Bey. Siz istersiniz de biz bu isteğinizi yerine getirmez miyiz? Tüm çalışanlara bizler de ekipçe kolaylıklar diliyoruz ve güzel türkümüzle selamlıyoruz. Üzeyme Mehmedova ve Fatma Şabanova ikilisi söylüyor. Yol boyunca üç kuşlar.

0: Ve şu anda her iki hattımızda da dinleyicimiz var. Bakalım ilk olarak kimi bağladılar. İyi günler. Alo.
1: Alo.
0: İyi günler. Buyurun, sizi tanıyalım.
1: Hasan Aziz.
0: Nasılsınız Hasan Bey?
1: İyiyiz.

0: ikinizden. Hem siz hem Şevki Hanım, sizi dinledikçe türküleri başka ama sizin sesinizi duydukça gerçekten inanın. Böyle doğrudan gönlün doğrudan garaj kapar gibi açılır Bedriye Hanım.
1: Teşekkür ettik Yılmaz Bey, ekip olarak size sağ olun güzel sözleriniz için. Buyurun.
0: O yüzden bu hafta kısmetse buradan sizin aracılığınızla Golemo'da Voda'dan Vesiye Hanım nasıl der, sizin aracınızdan bu hafta kısmetse düğüne gideceğiz Bodayva'ya. Burada eş dostlan. Oradan buradan ismi Gül Tetem'e seslenmek isterim. Hazırlasın baklavaları, pideleri. İlk başta ona gideceğim. Bakalım nasıl ağırlayacak Burgaz bölgesinden Kereşe'de gelen Yılmaz'ı bakalım.
1: Eminim bütün marifetlerini gösterecek. Çok güzel bir şekilde ağırlayacak. Ondan, güzel sohbetler yapılacak Yılmaz Bey. Evet.
0: Ondan sonra burada sadece Burgaz bölgesinden Dobromir köyünde Kamil Ahmet kardeşime Canı Göl'den buradan selam olsun kendilerine. Bana da selam yok mu diyenlere de gitsin Bedriye Hanım. Hoşça ve dostça kalın.
1: Gitsin Yılmaz Bey. Teşekkür ettik. Selamlar, sevgiler gönderdik biz de ekipçe sizlere. Diğer mesajımız, sıradaki mesajımız Atça Ali'den olacak. Selam, iyi yayınlar. Ben Atça, Okoş Köyü'nden. Bugün eşimin doğum günü. Adı Halil. 64 yaşında oluyor. Güzel bir türküyle selamlarsanız sevinirim diye yazmış Atça Hanım. Ve devamında neler mi yazmış? İyi ki doğdun canım eşim. Doğum günün kutlu olsun hayat arkadaşım. Rabbim sana sağlık, huzur ve uzun ömür nasip etsin. Hayatın boyunca yüzünden tebessüm, gönlünden huzur eksik olmasın. İyi ki varsın, iyi ki hayatımda ve yanımdasın. Birlikte nice güzel, huzurlu ve mutlu yıllarımız olsun. Seni çok seviyorum diye yazmış Hatice Hanım. Çok güzel bir mesaj. Böyle gerçekten şanslısınız Halil Bey. Doğum gününüz kutlu olsun. Eşiniz sizi bu kadar çok seviyorsa şanslı olmamak mümkün değil. Eminim siz de aynı duyguları kendisiyle paylaşıyorsunuz. Güzel bir türkü seçtik sizler için, dinleteceğiz. Ancak ondan önce dinleyicimiz var. İyi günler.
2: İyi günler. Günaydın Bedriye Hanım.
1: Hoş geldiniz programımıza. Sizi tanıyalım.
2: Hoş bulduk. Ben Ayşe Süleyman. Zornivo Terbiyo Belediyesi'nden.
1: Buyurun Ayşe.
2: Bugün benim güzel torunlarımdan biri olan Dilara 18 yaşını dolduruyor. Onu selamlamak istiyorum. Hayatında bol şanslar, mutluluklar, okulunda başarılar dilerim. Onlar Avusturya'da yaşamakta. Buradaydılar ama gittiler. Şimdi şu anda diğer kızlarım Aleyna ve Rümeysa burada. Onların hepsini selamlıyorum. Ve bir şey de eklemek istiyorum.
1: Evet.
2: Kırzoğlu tarafından bir dinleyiciniz, adı neydi bilmem, bir konuya parmak bastı, çok önemli. Aynı dinleyiciler sık sık katılıyorlar. Bu pek doğru değil bence. İşte o insanlara sivrisinek saz anlamayanlara davul zurna al diye bir söz var. Onlara seslenmek istiyorum. Her şey kararınca oldu mu güzel olur. Size de işlerinizde başarılar dilerim. İyi günler.
1: Teşekkür ettik Ayşe Hanım bizler de. Bizi Dolma Şevki'ye çakır. Şimdi kulaklıktan söyledi. Dolma bu sözleri hani geçenlerde söyledi dediniz ya, Sakıp Bey söylemiş. Kırcalı'ya bağlı Dolma Kula köyündenmiş. Onun düşüncelerini Dolma Krepost, özür dilerim. Düşüncelerini böyle paylaştı. Siz de paylaştınız. Bizler Dilara'nın doğum gününü buradan ekipçe kutluyoruz. Sağlıklı, güzel ömürleri olsun. Dileklerinize katıldık. Okulunda da başarılar diliyoruz. Aleyna ve Rümeysa'ya da selamlar olsun diyoruz. Diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler.
3: İyi günler Vedir abla.
1: Hoş geldin. Teşekkür ederim Aynur Hanım. İyiyiz. Sizler nasılsınız?
3: Ben de işte. Ben sizin bizim gelini selamlama geçmiş doğum gününü.
1: Evet.
3: Okoş Köyü'nde adım Malan, kocasının adı Şaban. Kaynasının adı Makmule, kaynatasının adı da Şevket, ada kızı var. Sırada türkü onlara gelsin Bedir abla. İyi günler size.
1: Sizin de gününüz güzel olsun Aynur Hanım. Sıradaki türkümüz Nalan Hanım'ın içinde gelecek. Geçmiş doğum gününü bizler de kutladık.

0: şimdi hattımızda İsperih'e bağlı Peçenite köyünden Meliha Hanım var. İyi günler.
1: İyi günler, iyi günler. Merhaba, kolay gelsin.
0: Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz programımıza. Buyurun Meliha Hanım.
1: Ben şu anda Varatlar köyünde bir arkadaşım biraz rahatsızlandı, ameliyat geçirdi. Bana haber geldi. Ben ona geçmiş olsun dilememişim. Buradan sizin aracınızla Sevden arkadaşıma çok çok geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Ve Varatlar'da tütün arkadaşlarımız var, tütüne gidiyoruz. Onlara da çok çok selamlar ediyorum. Ve bugün Türkiye'den gelen torunum var, Eray. O da bende misafirler geldi. Ona da çok teşekkür ederim babaannesinin geldiği dolaştığı için. Ve Peçenite köyünden bütün halkınıza çok teşekkür ederim. Çok selamlar ediyorum. Ve bütün dinleyicilerimize de herkese selamlar olsun. Kucak dolusu. Öpüyorum buradan herkesi. Selamlar.
0: Biz de teşekkür
1: ederiz. Bütün herkese gelsin.
0: Sıradaki türkümüz Meliha Hanım, sizi tanıyan herkese ve şu anda bizi dinleyen herkes için gelecek. Teşekkür ettik. Diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler.
2: İyi günler. Merhaba Bedriye Hanım.
0: Hoş geldiniz programımıza. Buyurun.
2: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Çok şükür bizler. Ekipçe çok iyiyiz. İnşallah siz de iyisinizdir.
2: Ha, iyiyiz çok şükür. Ben şimdi bir selamlama yapmak istiyorum.
0: Tabii.
2: Cumartesi doğum günü vardı. Onlar buradaydı, döndüler. Fransa'da yaşayırlar. Kardeşim karşı hanımı Ayten.
0: Evet.
2: Onu selamlamak istiyorum sıradaki türküyle.
0: Tamam, bizi Dolet köyünden Vildan Hanım aradı. Selamlayacağız. Başka selamlamak istediğiniz var mı Vildan Hanım?
2: Kardeşimlere, tüm ailesine gitsin. Sağlık, sağlamlık diliyorum ona. İyi günler diliyorum size de.
0: Teşekkür ettik. Bizler de sizin gününüzün güzel olmasını diliyoruz. Renk kattınız programımıza. Teşekkür ettik Vildan Hanım'a. Sıradaki mesajımızla devam ediyorum. Bize Sacide Mehmet yazdı. Merhabalar Bulgaristan Radyosu'nun saygıdeğer ekibine, sevgili spiker hanımlar. Bugün Şahsine Hanım için özel bir gün. Şahsine Hanım'ı radyo aracılığıyla tanıdım. İyi ki varsın. Onu tanımama, iyi ki varsınız. Onu tanımama sebep oldunuz. Şahsine Hanım'ın bugün doğum günü var. Onu radyo aracılığıyla canı gönülden tebrik ederken, önce sağlık, huzur, mutluluk, hep güzelliklerle dolu bir ömür dilerken, her şey gönlünce olsun inşallah. Allah ne muradın varsa versin. Seni çok sevdiğimi söyle.

0: Demiş olayım. Sıradaki türkü varsın ona gelsin. Aynı zamanda bütün radyo dinleyenlerine de gelsin. Selamlar, sevgiler, saygılar herkese. Hoşça kalın, sağlıkla kalın diye yazmış Sacide Hanım. Teşekkür ettik. Şahsine Hanım'ın doğum gününü bizler de kutluyoruz. Bu güzel mesajınızı ilettik bile. Hemen diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler.
1: İyi günler. Selam aleyküm.
0: Aleyküm selam. Hoş geldiniz programımıza. Sizi tanıyalım.
1: Ben Okoç'tan Murat.
0: Buyurun Murat Bey.
1: Ben komşumu Halil Agam'ı selamlamak istiyorum. Bugün doğum günü var.
0: Evet.
1: Ona sağlıklı, mutlu, huzurlu yıllar diliyorum.
0: Biz de bu dileklerinize katılıyoruz. Böyle komşu olarak sık sık görüşüyorsunuz diye tahmin ediyorum. Sohbetleriniz bol olsun, kahveleriniz bol olsun diyoruz Murat Bey.
1: Evet, sağ olun.
0: Teşekkür ederim.
1: Ve bütün halkımıza gelsin o korşa.
0: Olur.
1: Diğer şarkı.
0: Tamamdır. Sıradaki türkümüz o koşta bizi dinleyen herkes için gelecek ama tabii başta Murat Bey için gelecek. Çünkü o Halil Bey'i selamladı. Halil Bey'in bugün doğum günü varmış. Sağlık diliyoruz her ikisine de. Ve sıradaki türkümüzle şimdi sizleri selamlıyoruz. Ruke Zaimova söylüyor. Daldan dala ip gerdim. İpekli mendil serdim.

Ve sıradaki mesajımız Tevfik Hatipov'tan geldi. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum sizlere. Ben Tevfik Hatipov. Tırgoviste'nin Kralevo köyünden dün benim oğlumun ve kızımın doğum günü vardı. Ayın 27'sinde gelinimin doğum günüydü. Gelinimin adı Şafiye, oğlumun adı Ali, kızımın adı Emine. Sağlık, mutluluk dilerim hepsine. Bizler de bu dileklerinize katıldık. Doğum günleri kutlu olsun. Sağlık diliyoruz bizler de. Son mesajımız Aylin Süleyman'dan. Merhaba Bulgaristan Radyosu, ben Kırcalı'nın Nanovitsa köyünden Aylin Süleyman. Yaz tatilinden dönen iş arkadaşlarımı selamlamak istiyorum. Zehra, Hör, Gülcan, mümkün olursa komşumuz olan Halil Bekir'den bir güzel türküyle demiş. Tabii ki bugünkü programımızın da son türküsü olacak. Bugün de bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir dahaki buluşmamıza kadar sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın diyerek Halil Bekir'den Şu Dağlar Gürgen Meşe, Güneşe Gel, Güneşe ile ayrılıyoruz.